0: hem ses rengi olsun hem de dansı olsun ve aynı zamanda bölüme çok uygun bir şarkıydı. O yüzden çok beğendim. Kendisini tebrik ediyorum.
1: Wow!
2: Merit 一直在台下跟你一起唱.
3: That was amazing.
2: Did you see your highlight?
1: This for me?
2: Yes, of course.
1: Oh, Rahmet, Rahmet.
2: Wow, 他的哈萨克语说得非常好. Rahmet, so you learn all these languages?
1: I know Kazakh song more.
2: Really? You can sing for us, sing for him.

0: Oh my God！ 他一直是五秒破冰的 Dream， 对 ，High Five，That was insane！ Oh my gosh，Well done！
1: 好的，来，马上我们进入打分环节，各位专业评审、大众评审做好准备，请打分。
2: It was like magic because he just ripped off his top jacket and there was a new thing and also the transition from the soft you know music into the you know rock type of music it was absolutely epic.
1: 请锁分。有没有看到有一位评委给你爆灯了？
3: 喂，西吧，西吧。
4: Harika bir performanstı。Çok etkilendim, çok heyecanlandım. İki farklı stilde bu kadar başarılı söyleyebilmek çok zordur. Çok iyi bir eğitim aldığınız belli. Çok iyi bir opera eğitimi aldığınızı düşünüyorum. Ve çok iyi şekilde söylediniz. Bayıldım, harika, çok güzel.
1: Ay, 我有个好奇啊。刚才的动作太丝滑了，你都是什么时间在哪里进行的排练？
3: Я хотел сделать этот номер еще лет пять назад в России, и она была не очень. И буквально здесь я на рынке в ИУ купил материал, из которого я смог сделать систему, чтобы это вырвать одним движением. И я сделал это здесь, special.
1: 这些都是在 ИУ 买的，所有他